0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği ABD'de 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. İş dünyasına seslenen Erdoğan, savunmada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Trump'la diyaloğumuz güçlü, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır, dedi. Erdoğan, diplomatik temaslarına da başladı. Vietnam, Libya, Kuveyt, Lübnan, Kosova liderleriyle ikili ve bölgesel konulara görüştü. Sermaye Piyasası Kurulu, fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan, borsası İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Fon soruşturması siyasetin de gündeminde yeni parti ve CHP sözcülerinden açıklamalarla mağdurların durumuna dikkat çekildi. Fon soruşturmasında 25 kişi için gözaltı kararı alındı, 15'i yakalandı, 10'u aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili yöneticilerin tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Osman Arslan tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu'nu canlandıran Sedat Savtak ifadeye çağrıldı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Mehmet Cemil Acar, kara para soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Sigorta dolandırıcılığıyla ilgili 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete baskın yapıldığı gözaltılar var. İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığında 133 kişiye tutuklama, 56 kişi içinse adli kontrol talep edildi. Yeni Parti, 12. Yargı Paketi ve Emekli Paketi olarak bilinen kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Diğer yandan Yeni Parti, isim değişikliği için 3 alternatifi belirledi. ABD'de medya ve Beyaz Saray arasında kriz yaşanıyor. Donald Trump

0: Trump, 3 büyük medya kuruluşunun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. ABD medyası tepki gösterdi, Trump'ın ortak yayınını askıya aldı. Çorum, Hatuşa'da ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'in bir nüshasına ait parça bulundu. Fransız sanatçı Amanda Lear, ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'ı 1970'lerde yayımladığı bir şarkıyı kopyalamakla suçladı. Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan ve hiçbir uzmanın kıramadığı Alman askeri telsiz mesajı, OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modeliyle ilk kez deşifre edildi. ABD Başkanı Trump, orduda bir yapay zeka gücü, AI Force kurulacağını açıkladı. Bu hamle, küresel güç savaşlarının artık cephelerden, algoritmaların savaştığı dijital arenalara taşındığının en somut ve tarihi ilanı oldu. Soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. İki gün kış havası yaşanabilir, montları yanımıza almakta fayda var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba. Canlı canlı Doğan canlı yayında. Tarihler 22 Eylül, günlerden salı. Haftanın ikinci iş gününü, benim için haftanın birinci iş gününü paylaşıyoruz. Neden? Çünkü şimdi burada WhatsApp hattımız bilgisayarda açık sürekli. Mesajlara dün bir sürü mesaj gelmiş. Yayında olmadığım halde, aslında işte yayındaydım da canlı değildi. Eski programların tekrarı vardı. Bir dinleyicim şey yazmış: Doğancan, bugün sende bir sıkıntı var gibi, hayırdır inşallah diye. Yani sonuçta canlı yayında aralara giriyorum çıkıyorum falan ya, bant yayında blok halinde muhabbet var şarkı var, muhabbet var şarkı var. Normalde beni bilirsiniz, ben şarkılara da müdahil olan bir insan olarak, sen herhalde oradan canım sıkkın diye mi düşünmüş? Yok abi ya, yoktum, Yunan torpaklarındaydım. Ve geldim, buradayım. Güzel bir gün olsun. İçimiz gücümüz rast gitsin. Keyifli, mutlu bir sabahı da beraber paylaşalım inşallah. İstanbul'da haber bültenimizde de duyduğunuz üzere bugün ve yarın hava sıcaklığı ciddi anlamda düşüşte. Üşüyebiliriz. Üzerimize bir şeyler alalım diyor sevgili Çetin Erker de yine aynı şekilde. Hakikaten serin bir havaya uyandık İstanbul'da. Ama bizim havamız güzel olsun be diye o klişe... Sabah kuşağı programı şey. Aman bizim havamız iyi olsun diyor ve önce yoklamamızı alarak muhabbete başlıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelebilir. Nereden geliyor mesajlar? WhatsApp hattımızın telefon numarasını vereyim, kaydedin. Sadece şimdi değil, yayın esnasında gelişen her türlü sohbetle alakalı da yazmak istediğinizde buradan yazabilirsiniz. Şey gibi düşünün bu vereceğim WhatsApp hattımızı. En yakın arkadaşlarınızla oluşturduğunuz o sürekli full geyik yaptığınız WhatsApp grubu. Ne yazıyormuşçasına Süper FM ihbar hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan mesajlar gelmeye başlayabilir. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Önce bir selam sabah faslımız var. Birazdan da günün yayın konu başlığıyla dileyenler telefon bağlantılarıyla da yayına dahil olabilecek. Şimdi hemen programın başında şöyle bir kendimize gelelim diye bir şarkı seçiyorum bir yandan konuşurken. Onu mu çalsam, bunu mu çalsam? Bak bu aslında öyle çok hoppidi hoppidi bir şarkı değil ama bence birçok kişi bu şarkıya eşlik etmeyi çok seviyor. Şimdi öyleli bir şarkı çalacağım. Bir kendimize gelelim, ayılalım. Ayılmak için seçtiğim şarkıya bak.
1: Sen bana sıkıldın, Allah'ımdan ne eksik yok.

şarkıya. Gülşen ve Kardan Adam. Maşallah özleşmişiz ya, gelen mesajlar hurra şeklinde birden mesaj yığılması yaşandı ve hemen hızlıca olabildiğince okuyabildiğim kadarıyla mesajlara bakalım. Birazdan da telefon bağlantılarımıza geçelim. 2014'ten beri sendeyiz Ancan, günaydın demiş Fatma. Selam Bursa Mudanya'dan servisçi Uygun, günaydınlar efendim. Beşiktaş'tan Karan Alp'le yine seni dinliyoruz demiş sevgili Berna, günaydın. Ercan ve Osman Hollanda Apeldoorn yolunda işe giderken seni dinliyoruz, günaydın diyorlar. Selamlar Hollanda'ya da günaydın. Ne bu, Nur yazmış İstanbul'dan, selamlar Doğancan. Her sabah olduğu gibi yürüyüşüme eşlik ediyorsun. Şöyle bir durum var. Seni bana önermeyen arkadaşın olmasaydı ben hala yaşımı belli eden kanal. Seni bana önermeyen demişsin de öneren demek istedin herhalde. Hala işte başka radyolarda geziyor olacaktım. Yaşasın, iyi ki keşfetmişim seni demiş Nur. Zararın neresinden dönersen kârdır Nur. Fethiye'den Ali, çocuğu okula bıraktım. Şimdi işe doğru giderken günaydınlar, selamlar demişler efendim. Kalimera diye bir sürü mesaj görüyorum. Kalimera. Aynen. Ne? Selamünaleyküm. Aleykümselam İbrahim Halil abicim. Hayırlı sabahlar. Şanlıurfa'dan dinliyorum. Servis şoförüyüm ve personeli toplarken kulağım sende dancan demiş. Günaydın. Ankara Çankırı'dan selamlar. İşe giderken kulağım sende. Başarılar demiş. Bugün eşim üniversiteye başlıyor diyor Rıdvan. İyi hadi. Allah zihin açıklığı versin. Günaydın. Malatya seni dinliyor. Günaydınlar diyor sevgili Ramazan. Günaydın. Almanya Ulm'dan İzzet yazmış. Sevgiler efendim. Karadeniz Ereğli'den Yasemin günaydın. Edirne'den kocaman selamlar. Kızım Mira ve oğlum Ali ile her sabah sendeyiz. Sabahlarımıza neşe katıp güne güzel başlamamızı sağladığın için teşekkür ederim Doğancan demiş. Aman efendim, estağfurullah, bu hakikaten benim teşekkür etmem gereken bir durum. Çünkü yani onlarca seçenek arasından beni seçtiniz. Allah razı olsun. Gerçi sizinki biraz da mecburiyetten galiba. Bu kadar kötü radyocu var ki.

Elif yazmış Ümraniye'ye işe giderken sabah 2 akşam 2 saat yol trafik bu debdebede sen de olmasan çekilmez vallahi yollar demiş. Ay ne mutlu. Günaydın. Samsun'dan Nur günaydınlar efendim. Malatya'dan yazmış Ahmet. 13 yıldır seni gizli gizli dinleyenlerdenim. Vallahi ilk kez mesaj yolluyorum. Allah eksikliğini vermesin demiş. Aa bugün hayır mı ya? Özlediniz deme. He bir günde. Bu arada şey mesajlarını da çok fazla görüyorum. Amma tatil yaptın, amma gezdin falan. Valla ben ayarlıyorum bir şekilde. Bak bir gün izin aldım. Gezdim tozdum yetti bana. Bir hakikaten enerjimi tazeledim geldim. Çok canım. Ne olsun istiyorsunuz? Gitmeyeyim mi hiçbir yere? He? Burada oturayım böyle duvara baka baka. Kurayım mı? Geziyorum. Bu yaşlar bir daha geri gelmeyecek. Bir de hani öyle çok çılgın bir şeyler de yapmıyorum. Hava değişimi benimki. Yani. Kaynanam oldunuz hepiniz vallahi. Herkes her şeye bir laf.

Günaydın. Christmas zamanı yaklaşıyor. Şöyle bir Avrupa'ya bir yerlere. Ondan sonra şimdi Temmuz'a kadar tabii yenileyeceğim yine tabii de. Vizem Temmuz'da bitiyor. Temmuz'a kadar kendime hedef koydum. Minimum böyle bir 3 tane daha ülke görmek istiyorum. Daha önce görmediğim yerler çoğunlukla olmak üzere. 3 hatta belki 4'ü de zorlayabilirim. Gezeceğim. Ama bu sefer şey de yapabiliriz ya. Gittiğim yerlerdeki dinleyicilerimle de buluşmalar yapabiliriz. Çünkü Avrupa'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan çok fazla mesaj geliyor.

0: konu başlığıyla muhabbete devam.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin
3: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Doğan Canlı Yayın'da devam ediyor.
1: Doğan Canlı Yayın'da.
2: Günaydın. Günaydın Doğan Can.
3: Kiminle görüşüyoruz?
2: Erdal ben.
3: Erdal, bu şey gibi oldu sanki, böyle dördüncü kattan ben hani sokakta geçiyormuşum da bana sesleniyor musun gibi.
4: Günaydın Doğan Can Bey, merhaba.
5: Annemle beraber işe gidiyoruz.
3: Peki. Evet. Olaylıklar diliyorum o zaman.
5: Doğan Can, sana bayılıyoruz.
3: Ama şimdi kızınızın yanında böyle şeyler söylemeyin, ayıp.
5: Ama ben daha çok bayılıyor olabilirim.
3: Aa, ana kız, ben şu an korkmaya başladım. Örnek alacak hanımefendi, yapmayın öyle şeyler.
5: Ama yapıyorum, yaptırıyorsun Doğan Can.
3: Tövbe estağfurullah.
2: Nerede arıyorum? Bursa'da arıyorum.
3: Ne yapıyorsun şu anda?
2: Servisteyim.
3: Ne bu heyecan ya? Niye bağıra bağıra konuşuyorsun?
2: Benim sesim dur sesi. Bağırıyorum, ben de bağırıyorum.
3: Ne? Hayır, sen hep böyle mi mesela bakkala gittiğinde? Evet. Abi bana 5 tane ekmek. Ne iş yapıyorsun peki?
6: Kırtasiyeciyim.
3: Aman çok güzel değil mi kırtasiyeci?
6: Bu acayip süper zevk alıyoruz ya.
3: O A4'lerin içinde mutlu değil misin sen?
6: Çok mutluyum ya. Tam savunma A4.
3: Ha, kitap kapları, etiket. O etiketlerden var mı hala ya? Üstünde böyle Mickey'ler falan vardı.
6: Çeşit çoğaldı. Çocukların neyi sevdiğine biz de yetişemiyoruz.
3: Bende mesela şey vardı. Uzunca bir dönem Power Rangers'lı etiketler kullanıyordum. 2C Doğan Can Özat'le. Senin çocukluğunda ne vardı?
6: Silgi.
1: Doğan Canlı Yayında. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bugünün yayın konu başlığı, bu sabah yayında her birimizin aslında günlük hayatta belki yani haftada rahat bir 3 kere 5 kere ağzından farkında olmadan çıkan bir söylem olsa gerek diye düşünüyorum. En azından ben de öyle. Bir şey oluyor mesela, o şey hoşumuza gitmiyor, hatta çok ileri seviyede tadımızı kaçıran bir şey görüyoruz. Doğrudan yaşamak zorunda değiliz. Sosyal medyada gördüğümüz şeyler üzerine de böyle kendi kendimize yaptığımız yorumlarda, ay aman bak sana bir şey söyleyeyim, en sevmediğim şey ha diyebileceğiniz ne varsa bu, yani en diyoruz ama o en iki günde bir değişebiliyor duruma ve şartlara, mevzulara göre. Bu sabahın yayın konu başlığı, şöyle etraflıca bir düşünün bakalım. En sevmediğim şey diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp hattımız. Sadece 10 saniye. Süper FM.
1: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

Hadi 3-5 mesaj daha paylaşıp telefonlara geçelim. Şunu ay hiç haz etmiyorum, sevmiyorum. Vallahi aman en sevmediğim şey diyebileceğiniz ne varsa bu sabah hep birlikte nefret kusuyoruz.

Ankara'dan Burcu, Burak, günaydınlar, selam. Lüleburgaz'a gidiyorum, kulağım sende diyen Enes. O yazdığın konuyla da ilgileniyorum. Tamamdır, teşekkürler haber verdiğin için. Vallahi vizenin hakkını veriyorsun ha, demiş Almanya'dan Ahmet. Bunu diyen Almanya'da ama. Gemlik'ten İsmail, günaydınlar. Yağmurlu bir Gemlik sabahından herkese selamlar. Bugünkü mottom: kalk, derin bir nefes al ve günü ele geçir. Hasret. Haydi abi, ne bu? ChatGPT'ye mi yazdırdın? Günü ele geçir ne ya? Nedir bu hırçınlık? Osmaniye'den Serkan, her gün işe giderken sendeyiz Doğan'ım, demiş. Vay abi, eyvallah. Doğan Can Beyler, hoş geldiniz efendim. Günaydınlar.

Barış yazmış. Meva ile birlikte Göktürk yolunda seni dinliyoruz. Günaydın Meva. Aachen'dan selam. Benim en nefret ettiğim şey insanların yüzüne gülerek sempatik olmaya çalışıp ama aslında sana karşı hasetlenmeleri ve o duygularını saklayamamaları diyen sevgili Banu, günaydın. Evet, dur, konuyla alakalı gelen mesajlara da bakalım. Ne bu? Ben seni 11 yıldır dinliyorum. Adım Ela, 11 yaşındayım. Annemin karnındayken bile dinliyormuşum diye mesaj yollamış. Ela bir de fotoğraf yollamış. Çok tatlısın Ela'cığım, öpüyorum seni. Ankara'dan Hakan yazmış. Günaydın dünyanın en büyük radyocusu. Vaaav abi. Tam şurada hani bir şey diyesim geldi de. Ama o kadar da iddiam yok ya, neler var. Ha, Türkiye'de sayılı olduğumu kabul ederim vallahi. Kimse kusura bakmasın. He. Ankara'dan Ferhat. Benim en sinir olduğum ve en sevmediğim şey trafikte önümdeki araçla aramda takip mesafesini koyduğumda diğer sürücülerin beni arabayı süremiyor ve mal olduğumu düşünüp araya girmek için uyanıklık yapmaları. Beni çıldırtıyor bu demiş. Sen biraz mesafe bırakıyorsun ne olur ne olmaz diye hemen o kaynağa. Evet. Malatya'dan günaydın, okul yolunda dinliyoruz. Kızım Elif Azra, oğlum Ahmet Akif'le kulağımı sende dencen demişler. Tuncay, okula giderken seni dinliyoruz. Benim için crush çalar mısın demiş. Ana, başladık mı? Manifest bitti, crush başladı. Ay, ben oğlanları bir sevemedim. Dur, haydi o zaman ilk telefon bağlantımızı alacağız artık. Kimler nerelerden dinliyorsa, bugünün yayın konu başlığı neydi? En sevmediğim şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bir kuple çalsın bari. Yeter zaten.

henüz ilk şarkılarında buralara kolay gelmedim demeleri. Güzel. Sevenleri çok. Ne kadardı ya, bir iki hafta önce falan İstanbul'da böyle üst üste iki konser verdiler valla. Gençler seviyorlar. Bak Doğancan, her crush istendiğinde crush çal sen, yanlış anlamışsın gibi yap. Nasıl olur diye mesajlar görüyorum. Olur değil mi? Endamın yeter diye. 9 yaşında çocuklara şok.

0: Alın bakalım. Günaydın.
1: Alo. Alo.
0: Merhaba.
1: Ben şu an oldu değil mi? Ben tam anlamadım.
0: Ha, nasıl ikna edebilirim?
1: Yayına girdim. Doğancan günaydın.
0: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Abdullah ben, İstanbul'dan.
0: Hoş geldin. Nereden nereye bakalım bir yol durumuna.
1: Şu an Maslak'tan Eyüp Sultan'a doğru gidiyorum. Atıyoruz.
0: Bakayım. Şeyden, Tem'den kaçacaksan da sıkıntı. E5'te bir Levent civarında yoğunluk var. Levent'i geç.
1: Yok, şu an Stad Galatasaray Stadı'nın oradan geçiyorum. Akıyor.
0: E5'in oradan gittin yani. İyi. Evet, hadi bakalım. Evet. Ne iş yaparsın Abdullah?
1: Ben özel bir şirkette hak ediş yapıyorum.
0: Hak ediş?
1: Hizmetimizin karşılığını alıyorum diyelim.
0: Alıyorsun.
1: Para topluyorum.
0: He.
1: Kurumlardan,
0: tahsilatçısın yani.
1: Para topluyorum. Resmi tahsilatçı.
0: Anladım.
1: Kurumsal tahsilatçı.
0: Şey diye mi giriyorsun mekana? Selamun aleyküm, Süleyman Bey'i çağırır mısınız?
1: Daha çok.
0: Haraç keser gibi. Anladım. Peki Abdullah, nedir acaba en sevmediğin şey?
1: Şu aralar karşıma da çok çıkıyor. Yeni evlenen çiftlerin Instagram'da böyle influencer olmaya çalışmaları, ev hallerinde paylaşmaları, özelini işte milyonlarca insana açmaları.
0: Evet, ama bak işte aslında cevabı bu sorunun içinde gizli. Milyonlarca insan da izlediği için insanlar böyle, hani arz talep meselesi ya. Yani senin ilgini çekmiyor ama ilgisini çekenler var demek ki.
1: Ya öyle de işte yarın öbür gün çocuğunuz olacak. Çocuk direkt o dünyaya doğmasın yani. Ben biraz...
0: Evet. Ama o da ayrı bir tabii, artık mesela komple işini gücünü mesleğini bırakıp sosyal medyadan geçinen de çok fazla insan var. Öyle karı koca hesapları var, çok görüyorum. Yani tatlı, çok, evet, çok seviyeli var. Güzel paylaşımlar da var ama dediğin doğru. Ben de bazen böyle keşfetime düşen o videolara bakınca şey diyorum yani kendi kendime, ama yani ne gerek var böyle bir şey diyorum da işte. Aman boş ver Abdullah.
1: Bir de maalesef bir özgünlüğü yok. O ondan kopya diyor, o ondan kopya diyor. Hani özgün bir içerik de yok.
0: Evet.
1: Biraz da bu sıkıntı yani. Bir yaratıcılık. Neyse, bu buydu yani.
0: Daha evet, Allah başka dert vermesin. Ha. Abdullah, eğer buysa senin tek sevmediğin şey. Umarım hayatın boyunca
1: eyvallah,
0: tek canını sıkan bu olsun.
1: Eyvallah. Trafik de yok zaten. Akıyorum.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: İnfluencerlar hariç herkese günaydın diyorum.
0: Taktı ya. Aynen. Bugünün yayın konu başlığı, en sevmediğim şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya şu var ya, beni gerçekten tilt ediyor. Ayar oluyorum ya. Ay, hiç en sevmediğim şey diyebileceğiniz şeyler bugünün yayın konu başlığı.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Türkiye'nin Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytier. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Şimdi az önce adı geçti ve bence söz hakkı doğdu fazlasıyla. Biz de madem öyle hakkını verelim.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, Güliz. Ben nasılsın?
0: Güliz, hoş geldin. Kız, ben senin öğrenci sandım ilk başta.
1: yok değil.
0: Selam.
1: Bayağı yetişkin.
0: Nereden selam. Arıyorsun, ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: İstanbul'dan arıyorum. Bir havayolu firmasında kabin memuruyum.
0: Güzel. Kolay gelsin. Uçuşa mı gidiyorsun şimdi de?
1: Yok, şimdi eğitime gidiyorum. Trafikteyim.
0: O zaman eğitime gidiyorsan Yeşilköy tarafına gidiyorsun değil mi?
1: Evet. Evet, doğru.
0: Eğitimleriniz orada, biliyorum.
1: Evet, biliyorsun.
0: Kaçıncı senen?
1: 11'e girdim.
0: O zaman kabin amiri misin?
1: Olacağım. Gelecek inşallah.
0: Değil mi? Herhalde
1: biraz
0: bir 10 sene gibi bir zamandan sonra amirlik oluyor. Ama orada da galiba bir şey var. Sıra var. Yani 10 sene de olsa bile değil mi? Orada bir kontenjan var.
1: Evet, ben sıramı bekliyorum şu anda. Evet.
0: Hadi bakalım. Hayırlısı, kolay gelsin. Güliz, nedir acaba senin en sevmediğin şey?
1: Ya Doğancan, şimdi böyle çok yakın bir arkadaşın oluyor. Sonra o evleniyor. Sonra onun eşiyle de arkadaş oluyorsun doğal olarak.
0: Evet.
1: Sonra iki taraftan da ayrı ayrı dertler sana yağmaya başlayınca, yani erkeğin de eşinin arkadaşına dert yanmaya başlaması beni bayıyor. Çünkü şimdi ikisiyle de samimi arkadaş oluyorsun. İkisinin de derdini dinleyip ikisine de bir şey diyemiyorsun. Dersen suçlu sen oluyorsun. O yüzden arkadaşlarımın eşlerinin bana dert yanmaya başlamaları anı beni benden alıyor. Hiç sevmediğim bir durum.
0: Ama Güliz, bu da bizim yarattığımız alanla alakalı ya. Mesela böyle bir şey gelmeye başladığı saniye hemen bana bunları anlatma. Git karınla çöz bu olayı.
1: Evet. Demek i̇şte artık lazım. O raddeye gelmiş durumdayım ben de zaten. Artık öyle bir şey olduğu zaman set koyuyorum ama set koyamadığım yaşlarımda çok arkadaş kaybettim bu yüzden. Çünkü onların ikisi de birbirlerini yiyorlar. Beni de yiyorlar. Sonra ikisi barışıyor. Ben suçlu oluyorum.
0: Evet, çünkü sen o gergin anlarda ya olur mu böyle şey? O da böyle saçma sapan bir şey yapmamalı falan diyorsun. Sonra onlar barışınca Güliz sana saçma sapan iş yapıyorsun dedi diyor. Sen niye bana onu dedin falan diye olay büyüyor. O yüzden dediğin gibi gerçekten özellikle böyle duygusal münasebeti olan insanların yaşadığı sorunlar yine kendilerini ilgilendirir. Hiç orada hani müdahale olacak bir şey yok artık. Neyse, bunu anlamadım.
1: Taraflara çok samimi olmamak gerekiyor bence. Bir tarafla samimi olmak lazım, diğeriyle mesafeli kalmak lazım. En güzeli o.
0: Bilemedim onu. Ama sadece bu şey değil, bu bahsettiğin spesifik olayda değil. Bence hayatımızdaki her insanla o mesafeyi doğru koruyabilmek lazım. Bu en yakın dostun, kardeşin, anan baban da olsa. Orada hakikaten
1: çok doğru, çok haklısın.
0: O mesafeyi, işte neyi ne kadar konuşup konuşmamak gerektiğini falan, bunları kestirdiğin zaman ilişkiler biraz daha sağlıklı yürüyor zaten. Yani kendimizden pay biçelim. Biz istiyor muyuz hayatımıza bu kadar fazla müdahale olunmasını? Yok. O zaman siz de sokmayın bunu. Yani.
1: İşte cümlenin doğrusu nasıldı bilmiyorum ama toprak güdüle verimli hale geliyor ya, biz de artık öyle oluyoruz herhalde.
0: Değil, kaytan bıyık büküle. İnsanoğlu üzüle. Evet, sağ ol Güliz, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bak, hemen mesajlar gelmeye başladı. Didem yazmış. Pardon da arkadaşının kocasıyla zaten neden samimi olasın ki yani? Değişik yazmış. Hayda kız, ne alaka ya? Olabilirsin yani. Sonuç itibariyle orada niyeti sorgulamadığın zaman öyle geliştiyse yani siz de şey yapmayın. Allah aşkına, tam bir şey söyleyecektim de zor tuttum kendimi. Evet, haberlere gidelim, hemen ardından devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı: en sevmediğim şey.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: TRT.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği ABD'de 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. İş dünyasına seslenen Erdoğan, savunmada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Trump'la diyaloğumuz güçlü, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır, dedi. Erdoğan, diplomatik temaslarına da başladı. Vietnam, Libya, Kuveyt, Lübnan, Kosova liderleriyle ikili ve bölgesel konuları görüştü. Sermaye Piyasası Kurulu, fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan, borsası İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Fon soruşturması siyasetin de gündeminde yeni parti ve CHP sözcülerinden açıklamalarla mağdurların durumuna dikkat çekildi. Fon soruşturmasında 25 kişi için gözaltı kararı alındı, 15'i yakalandı, 10'u aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili yöneticilerin tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında gazeteci Osman Arslan tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozunoğlu'nu canlandıran Sedat Saftak ifadeye çağrıldı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Mehmet Cemil Acar, kara para soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Sigorta dolandırıcılığıyla ilgili 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete baskın yapıldığı gözaltılar var. İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığında 133 kişiye tutuklama, 56 kişi içinse adli kontrol talep edildi. Yeni Parti, 12. Yargı Paketi ve Emekli Paketi olarak bilinen kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Diğer yandan Yeni Parti, isim değişikliği için 3 alternatifi belirledi. ABD'de medya ve Beyaz Saray arasında kriz yaşanıyor. Donald Trump, 3 büyük medya kuruluşunun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. ABD medyası tepki gösterdi, Trump'ın ortak yayınını askıya aldı. Çorum, Hatuşa'da ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'in bir nüshasına ait parça bulundu. Fransız sanatçı Amanda Lear, ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'ı 1970'lerde yayımladığı bir şarkıyı kopyalamakla suçladı. Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan ve hiçbir uzmanın kıramadığı Alman askeri telsiz mesajı, OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modeliyle ilk kez deşifre edildi. ABD Başkanı Trump, orduda bir yapay zeka gücü, AI Force kurulacağını açıkladı. Bu hamle, küresel güç savaşlarının artık cephelerden algoritmaların savaştığı dijital arenalara taşındığının en somut ve tarihi ilanı oldu. Soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. 2 gün kış havası yaşanabilir, montları yanımıza almakta fayda var.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Tem Otoyolu Çamlık-Kabacık kavşakları arasındaki Moğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto
3: Rapor. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz,
0: Süper Hava Yolları'nın TK-90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
5: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: güzel şarkılarından hiç kuşkusuz İrem Derici ve Yaz Gülü Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken radyolarınızda.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Anladın mı?
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
0: Bugünün yayın konu başlığı, ay aman üf en sevmediğim şey diyebileceğiniz ne varsa. Bugün herkes ayar oldu, sinir oldu, tilt oldu, kuruldu, tutuldu şeylerden bahsediyor.
3: 0212-368-62-12 0212-368-62-12
0: Ya çok güzel bir yoldan fotoğraf yollamış bana Aydın. Karabük Bartın yolundan günaydın demiş böyle ağaçlar içinde. Galiba tır mı kullanıyorsun, kamyon mu? Yüksekten araç içinden çok güzel fotoğraf yollamış, selamlar.

İstanbul'dan Cengiz diyor ki Yeşilpınar'da oturuyorum. Bugün biraz geç uyandım. 7 çeyrekte yola çıktım. 3 kilometrelik yolu iş yerim Şişli'de. 9'da oradan olmam lazım ama gidemeyeceğim galiba ya. Valla İstanbul trafiğinden nefret ediyorum. Şimdi insanlar ya da patronlar daha erken çık diyebilir ama olmuyor işte bazen. Geç kalıyorsun falan, öyle içimi dökeyim dedim diyen sevgili Cengiz, günaydın. Taklidimin yapılması en sevmediğim şey. Eşyalarımın benden izinsiz kullanılması ve bir şeyin tekrarlanması en sevmediğim şey gibi. Demiş Meltem. Niye taklidinin yapılmasına niye kızıyorsun? Ankara'dan selamlar. Eşimle tatilden döndük ve şu an en sevmediğim şey işe gitmek. Her şey dahil otel rahatlığını şimdiden özledim diyen sevgili Didem, günaydın. Selamlar. Otobüslerde hoparlörle konuşulması. Neyse ki direksiyon benim elimde, bir bağırıyorum çıkmıyor bir daha. Dinlemeyen de ya da bana diklenen de kendini otobüsün dışında buluyor. Asla acımam demiş. Eğer senin diğer insanlara saygın yoksa benim de sana yok diye Fulya mesaj yollamış. Fulya Almanya'da otobüs kullanıyor. Ay kardeşim benim.

0: Özellikle 90'lı yıllarda Emrah birçok genç kızın çok sevdiği bir profildi ya. Hatta duvarlarına fotoğraflarını, gazetelerden, dergilerden aldıkları o işte dev, o hafta sonu dergilerinde, gençlik dergilerinde. Bu hafta Gökhan Özen posterini sizlerle. 3 metrelik posterini almak isteyenler bayilere falan diye böyle reklamlar vardı. Buradan yola çıkarak size şeyi sorayım. Sizin gençlik döneminizde işte 90'ları yaşayanlar, 90'larda böyle ortalama 20 yaşında olanlar, 16, 17, 18, 20, 23'e 4'e kadar yolu var galiba. En böyle hastası olduğunuz kimdi acaba? Herhalde şu isimler çoğunluktaydı. Emrah, işte Gökhan Özen'in ilk çıktığı yıllar, Kenan İmirzalıoğlu'nun o deli yürek zamanları. Belki bir ihtimal Aynalı Tahir zamanı Alişan. Değil mi? Kralı gelse olamazlar beni. Kralı gelse. Bir yazın bakayım Allah aşkına, o dönemlerde kimlere yanaktınız? Mesajlara bakacağım. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba. Ben Murat.
0: Murat hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Kaça gidiyorsun Murat'cığım?
1: 5'e geçtim.
0: Güzel. Mesela. Okul kaçta başlıyor? Ders kaçta başlıyor?
1: Saat 9'da başlıyor.
0: Hadi ya. Ben 9'a kadar telefon almayacağım artık o zaman.
1: Murat. Sırf arayabilmek için erken çıktım evden.
0: Vay kardeşim benim. Peki senin en sevmediğin şey ne?
1: Benim en sevmediğim şey izinsiz ve gizli bir şekilde eşyalarımı almaları.
0: Evet, doğru değil zaten bu. Sana sormadan sana ait olan bir şeyi niye alsın, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Dolayısıyla sen de kimseye böyle bir şey yapmıyorsun zaten.
1: Evet.
0: Evet. Peki sağ ol Murat, iyi oldu aradın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Ben de birine selam söyleyebilir miyim?
0: Söyle, kime?
1: Utku diye bir arkadaşım var da ona selam söylemek istiyorum. O da sizi dinliyordur.
0: Tamam Utkucuğum, sana da günaydın. Hadi öpüyorum, iyi bak kendine Murat. Hoşçakal.
1: Bir de WhatsApp telefon numarası neydi?
0: WhatsApp hattımız 0531, yazıyor musun?
1: Evet.
0: He, 785
1: 185
0: He, 90 80.
1: Teşekkür ederim.
0: 0531 785 90 80. Hadi öptü. Evet, çok fazla mesaj var. Şu duvarınıza kimi asıyordunuz diye sorduğum için Hakan Peker görüyorum. Burak Kut'u çok severdik. Ha evet. Yalın yazmış birisi. Hadi ya. 2003'te çıktı ama Yalın ya. 2004 bile olabilir hatta. Çelik, Tarkan. Ha Çelik'in de tabii ilk çıktığı zamanlar çok acayipti. Doğru. Sinan Özen. Aa evet ya. Sinan Özen'in bir şarkısı vardı. Ya da dur, ondan önce alttan şu eşlik etsin madem bu konuyu açtık hemen. Gökhan Özen çok fazla yazan var tabii ki haliyle. Biz Gökhancıydık Doğancan mesajları görüyorum. Teoman var, Mustafa Sandal var. İlhan Mansız gördüm. Hadi ya. İlhan Mansız ama özellikle o doktorlarda oynadığı dönemde değil mi? Adam gerçekten. Geçen Instagram'ına denk geldim. Çok güzel yaşlanmış o da ya. Yani cümle belki biraz tatsız duyuluyor ama güzel yaş almış diyelim. Asmalı Konak Seymena. Ha tabii Özcan Deniz. Ha lütfen. Ama çoğunluk Gökhan Özen görüyorum. Athena yazan var. Cankan posteri vardı bende yazmış birisi. Yapma ya. Yaranamadım yavrum, yaranamadım. Ümit Sayın diyen var. Hepsi grubunu görüyorum mesajlarda. Yok, ben almam, alamadım. Kızlar çoğunlukla bizim duvarımızda Hepsi kızlarının fotoğrafı vardı yazmış. Aa doğru. Keremcem. Değil mi? Doğru. Keremcem'i çok fazla ilk çıktı dönemlerde. Neydi? Kadife Kelepçe miydi? Neydi? Bir şarkısı vardı. Sesi bile yok. Yok. Yok, ben almam, alamadım. Tabii ki İsmail YK mesajları görüyorum. Ben de bu arada İsmail YK fanıydım, bilirsiniz. Serdar Ortaç diyen var. Sesi bile yok. Natalya Oreo yazmış. Yankı Bey, eşinizin haberi var mı?

0: Nasıl kimse doğuş yazmaz ya diye birisi sinirlenmiş.
1: Evet, doğuş da ilk çıktı yıllarda. Çok tutulan sevilen isimlerdendi. Ali Güven, Azer Bülbül, Müslüm Gürses. Rahmetli Kerim Tekin yazmış Zeliha Hanım. Evet, güzel adamdı o da, Allah rahmet eylesin.
0: Tiziano Ferro.
1: Evet, ama gördüğüm kadarıyla çoğunluk Gökhan Özenci'ymiş ya. Yok.

soru şuydu. 90'lı yıllarda duvarlarınıza kimin ya da 2000'lerin başında da o gelenek devam etti. Kimin posterini asıyordunuz diye sordum. Bir sürü mesaj var. Okay yazmış. Rick Martin demiş Okay. Helal olsun sana. Bu arada üst üste böyle sözleşmiş gibi bendeniz mesajları da çok fazla görüyorum. Bendenizin hali, tavrı, tarzı çok orijinaldi, doğru. 2020 yılında doğanlar da ilerleyen dönemlerde Doğancan der inşallah demiş. Ama poster kalmadı ki be valla. Evet, bir abimiz Paris Hilton yazmış, şaşırmam. Aynen. Kıyamam bak, Mine diyor ki benim odam yoktu Doğancan. Olsa da zaten namaz kılınıyor bu evde diye astırmazdı onun bunun fotoğrafını.

0: Ya Hatice, sen de David Beckham'cıydın ha? Azeri kızı Günel hayranıydım ben, Doğan Can yazmış birisi.
1: Ama onun ilk çıktığı yıllar biraz...
0: Yani çocuktu yani o. Hülya Avşar yazmış biri.
1: Yani bir şey söyleyebilir miyim? Ya da söylemesem mi?
0: Yani ya, Tarkan çok fazla görüyorum. Tabii ki Petek Dinçöz yazmış Furkan. Petek Dinçöz ama gerçekten ilk çıktığı dönemlerde... Yani rakibi yoktu diyebileceğimiz klasmandaydı bence. Ama işte türlü türlü sebepler, malumunuz 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Evet, çok fazla mesaj var ya. Deli gibi mesaj yağıyor. Sormaz olaydım. Tamam, yeter. Teşekkürler. Şimdi dönelim kendi konumuza. Bugünün yayın konu başlığı. Ay aman üf, en sevmediğim şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Kısa bir aranın hemen ardından mesajlar, telefonlar devam. Küçük bir boy yazmış birisi. Davut Güloğlu mu? Ay saçmalamayın ya. Kar beyazdır beyazdır. Zahiri nazır da bana ettin nazır. Nurcan. Nazır. Oy Nurcanım Nurcanım. Çalayım mı onu da? Yok, çalmayacağım. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik mod. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

programımızı gerçekleştiriyoruz. Bugünün yayın konu başlığı. Abi, en sevmediğim şey ya diyebileceğin

Evet, hala o işte duvarımızda şunun posteri vardı mesajları gelmeye devam ediyor ama arkadaşlar yeto. Teşekkürler. Markette sırası gelmiş ürünler geçtikten sonra cüzdan karıştıranlara ayar oluyorum diye bir mesaj yollamış beyefendi. Evet, değil mi? Hazırla, elinde tut kartını, cüzdanın cebinde dursun. Şeyde de var, o otobüse binerken mesela orada bekliyor durakta. Dakikalarca beklediği halde çantasından asla o ödeme yapacağı kartını çıkarmıyor. Otobüs geliyor, hurra, herkes biniyor. Tam o dıdırıt yapacağı şeyin önünde. Ay nerede ya kartım ya? Nerede ya? Olacak iş değil. Sultanlar sultanıymış. Valla biz çok memnunuz bu şarkıları dinlemekten. Devam yazmış Çiğdem. Çiğdem, fotoğrafından anladığım kadarıyla senin de bir 35 plus'ın var.

0: Alfa abi. Ben yine de senin mesajını okumayayım istersen, sıkıntı olmasın. Öpüyorum seni. Amcamın kızı Sinan Özen hastasıydı. Ben de dinlerdim. Ne? Babam... Ne? Onunla görücü geldiğinde saklanırdı. Babam da şey derdi, Sinan Özen gelene kadar bekle diye. Ben de beklerdim. 47 yaşında Sinan Özen... Kız ne diyorsun Hatice, hiçbir anlamadım ya. Şu yazdığınız mesajları önce kendiniz okuyun. Ne bu? Allah senin de gönlüne göre versin Doğancan demiş. Amin amin Sercan, amin. Ne? Tabii yazan erkek olunca kılı ağarmış. Çiğdem yazınca 35 plus. Tabii ya demiş Birol. Ama şimdi bir kadına da öyle denmez, ayıp olur yani. Ayrıca Birol fotoğrafından gördüğüm kadarıyla senin de kılın ağarmış. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Gaziantep'ten arıyorum. İsmim Emine.
0: Hoş geldin Emine. Tanıyalım, ne iş
1: Hoş
0: yaparsın?
1: Bulduk. Ben adliye personeliyim. Adliyede çalışıyorum.
0: Ne yapıyorsun? Mübaşir misin?
1: Kâtibim. Yok, kâtibim.
0: Yaz kızımsın yani.
1: Evet, yaz kızımım.
0: Ortalama bir günde kaç tane dava oluyor?
1: Ya biz Asliye Ceza Mahkemesi'yiz. 23-25 dosyayla çıkıyoruz.
0: Hadi ya. Böyle şey oldu mu hiç? Böyle mahkeme anında kavga, dövüş, işte böyle hakim orada olduğu halde o tarafların sen şerefsizsin! Falan.
1: Çok oldu, çok oldu.
0: Mesela onları da yazıyor musun? İşte taraflardan işte Ahmet bilmem kim şerefsiz dedi gibi mi oluyor? Nasıl oluyor?
1: Bu hakimin takdirinde yaz derse yazıyoruz, zapta geçiyoruz yani.
0: İyi. Evet. Kız sen de ne dedikodu birikmiştir ha her gün.
1: çok sorma var ya. Bir bulursak senle neler anlatırım.
0: Tahmin edebiliyorum. Peki nedir acaba en sevmediğin şey?
1: Böyle insanlar senin toplum içindeyken sinir uçlarına dokunur dokunur, şaka da altında böyle espriler yaparlar, seni rencide ederler. Sonra sen sinirlenip bir anda tepki verdiğin zaman ya biz şaka yapıyorduk sana dediklerinde çıldırıyorum.
0: Evet doğru.
1: Ya şaka karşıdaki gülüyorsa şakadır.
0: Evet.
1: Benim için.
0: Evet.
1: Anlamayan insanlarla bu şey yapmak maalesef, diyaloğa girmek çok sıkıcı ve zor.
0: Doğru söylüyorsun. Yol yordan bilmiyor bazı insanlar. Bir de ben şeye ayar oluyorum. Şimdi belli yaşlarda bu tolere edilebilir belki, ama belli bir yaşın üzerinde, belli bir yaş dediğimde ne, mesela bence 30 üstü. 30 üstü bir insanın hele bir de böyle gelmiş 50 yaşına nerede ne konuşması gerektiğini bilmeyen, aptal saptal dediğin gibi işte latife yapıyorum, şaka yapıyorum kisvesi altında insanlara böyle yol yordamsız konuşan, ama bunu da bu arada onu normalleştirip yapıyor insanlar. Yani yaptığı şey normal olduğunu düşünerek yaptığı için zaten sıkıntı.
1: Şey diyorlar ya, sen beni biliyorsun aslında hiç benim içimde bir şey yok diyor, ama aslında senin içinde bir şey var bilerek söylüyorsun.
0: Görüşme sen de madem öyle bu tarz
1: ya
0: insan.
1: Ya öyle öyle görüşmüyorum zaten, ama bu insanların bu huyundan nefret ediyorum. Evet. Sevmiyorum ya, bunun altına sığınmasınlar, şaka da altında insanları rencide edip eleştirmesinler.
0: Doğru söylüyorsun, haklısın, sakin ol Emine. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Güzel Gaziantep'e selamla konuşamadım. Ne bu? Şaka yapmıyor onlar aslında. Bilinçaltlarını kusuyorlar demiş Kerem. Aynen öyle, doğru söylüyor. Kendi arabalarında... Evet de Sevcan okuyayım mı? Hadi. Özellikle erkekler burnunu karıştırıyor ya, onlar arabanın içine görünmediklerini zannediyor, ama kabah gibi bütün o burun ameliyatlarınızı hepimiz izliyoruz yazmış. Evet. Ne? Doğancan, Sinan Özen'in bir de Kulağımdan Öp Beni diye bir şarkısı vardı, o geldi aklıma demiş. Kulağımdan Öp Beni mi? Şey vardı, onu mu diyorsun acaba? Senin ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerde. Onu mu diyorsun acaba? Ay Doğancan, ben her şeye sinir oluyorum demiş Meltem. Evet. Neymiş bakayım. Bir son dakika haberi geldi. Dur bakayım. Önümde de haber kanalı açık oysa ki orada bir şey yok. bir internet haberi. Dur bakayım, hemen araştıracağım. Kısa bir araya gidelim, hemen ardından bir bakayım neymiş bu gündem. Ardından devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı: en sevmediğim şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili dinleyicilerim, motor sporları Mobil 1'in DNA'sında var malumunuz. En zorlu ve stres altındaki koşullarda bile üstün performans ve koruma için geliştirilen Mobil 1 bugün yüksek performanslı bir motor yağı talep edenlerin ilk tercihi. 50 yıldır farklı motor sporları branşlarında elde edilen bilgi birikimi sayesinde bugün Mobil 1 araçlarındaki maksimum performansı ve potansiyeli görmek isteyenler için tek adres. Mobil 1'in yarış pistlerin ve motor sporlarındaki ağırlığı günden güne artarken Mobil 1 sentetik yağları en zorlu koşullarda sıra dışı performans ve koruma sağlama yeteneğiyle tanınıyor ve sadece sponsorluklarla değil, aynı zamanda birçok motor sporları branşının da resmi teknoloji ortağı olarak motor sporlarındaki en zorlu koşullarda üreticilere destek oluyor. Ve işte tüm bunlar Mobil 1 markasının 50 yılı aşkın bilgi birikimi ve motor sporları DNA'sıyla geliştirdiği ürünlerin neden her koşulda en üstün ve kayıpsız performansı ultra motor korumasıyla sağladığının cevabını veriyor. Mobil 1.
2: Tanıtıcı reklam. Bir reklam.
3: Türkiye'nin

0: çıkıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan Canlı yayında devam ediyor.

önce bir mesaj geldi. Bir bakayım bunu, bir teyit edeyim, ondan sonra paylaşayım demiştim. Ajanslardan da haberler düşmeye başladı. Manisa'da, Manisa Turgutlu'da bir okula silahlı saldırı düzenlenmiş. Yaralı öğrencilerin olduğu belirtiliyor. Bununla alakalı da şu an haberler düşüyor önüme. Umarım ciddi bir durum yoktur. Umarım hiçbir çocuğumuzun başına sıkıntılı bir durum gelmemiştir. Nedir, ne değildir, neden olduğu, kim yaptı bu saldırıyı bilmiyoruz. Ama şu an mesela Manisa Turgutlu'da saldırıda yaralananların olduğu belirtiliyor diye son dakika bilgisi olarak haberler düşüyor önüme. Şu an orada muhabirlerden gelen görüntüleri bakıyorum bir yandan. Bir iddiaya göre tüfekle okula gelen bir öğrencinin böyle bir saldırı yaptığına dair bir bilgi var. Henüz teyitlenmemiş bir bilgi. Manisa Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi'nde olmuş. Evet, bir bilgi daha düştü. 4 öğrencinin yaralandığı ve olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin intikal ettiği, şu an durumla alakalı bilgilerin yavaş yavaş önüme düştüğünü görüyorum. Ambulanslar var. Yani yakın zamanda da bununla alakalı, biliyorsunuz, çok uzak olmayan bir tarihte büyük bir facia yaşanmıştı. Çocuklarımız hayattan kopmuştu. Yine bir öğretmenimiz de yine aynı şekilde. Daha sonrasında bununla alakalı gerekli önlemlerin alınacağına dair söylemler vardı. Her okulun önünde bir polis ekibi ya da işte bir koruma, kolluk kuvveti olacağına dair, ama yine böyle bir olay yaşadık. Üzücü. Umarım hiçbir çocuğumuza bir şey olmamıştır. İnsanın canı sıkılıyor tabii ki böyle şeylere. Yani sabah siz çocuğunuzu öperek hadi iyi dersler diye okula yolluyorsunuz. Sonra böyle bir haber alıyorsunuz. İnşallah hiçbir çocuğumuza bir şey olmamıştır. Haberlerden sonra devam ederiz. Ben de bu şeye bakayım, bir gündeme bakayım, ne var ne yok. Bununla alakalı eğer yeni bir bilgi gelirse de onu aktarmaya devam ederim size. Bir şarkı çalayım, ardından yeniden buradayız birazdan.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin
2: yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.

0: Eczanelerden de temin edebilirsiniz.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği ABD'de 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. İş dünyasına seslenen Erdoğan, savunmada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Trump'la diyaloğumuz güçlü, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır, dedi. Erdoğan, diplomatik temaslarına da başladı. Vietnam, Libya, Kuveyt, Lübnan, Kosova liderleriyle ikili ve bölgesel konulara görüştü. Sermaye Piyasası Kurulu, fon tasfiyelerinde azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan, borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Fon soruşturması siyasetin de gündeminde, Yeni Parti ve CHP sözcülerinden açıklamalarla mağdurların durumuna dikkat çekildi. Fon soruşturmasında 25 kişi için gözaltı kararı alındı, 15'i yakalandı, 10'u aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili yöneticilerin tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında gazeteci Osman Arslan tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozunoğlu'nu canlandıran Sedat Saftak ifadeye çağrıldı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Mehmet Cemil Acar, kara para soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Sigorta dolandırıcılığıyla ilgili 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete baskın yapıldığı gözaltılar var. İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığında 133 kişiye tutuklama, 56 kişi içinse adli kontrol talep edildi. Yeni Parti, 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Diğer yandan Yeni Parti, isim değişikliği için 3 alternatifi belirledi. ABD'de medya ve Beyaz Saray arasında kriz yaşanıyor. Donald Trump, 3 büyük medya kuruluşunun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. ABD medyası tepki gösterdi, Trump'ın ortak yayınını askıya aldı. Çorum, Hatuşa'da ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'in bir nüshasına ait parça bulundu. Fransız sanatçı Amanda Lear, ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'ı 1970'lerde yayımladığı bir şarkıyı kopyalamakla suçladı. Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan ve hiçbir uzmanın kıramadığı Alman askeri telsiz mesajı, OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modeliyle ilk kez deşifre edildi. ABD Başkanı Trump, orduda bir yapay zeka gücü, AI Force kurulacağını açıkladı. Bu hamle, küresel güç savaşlarının artık cephelerden algoritmaların savaştığı dijital arenalara taşındığının en somut ve tarihi ilanı oldu. Soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. 2 gün kış havası yaşanabilir, montları yanımıza almakta fayda var.
3: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz, yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz.
4: RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bir reklam.
5: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
10: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
11: Doğan canlı yayında devam ediyor.
12: Sayın dinleyicilerimiz,
9: Süper Hava Yolları'nın TK-90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
11: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı, ay en sevmediğim şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Az evvel bahsettiğimiz o son dakika gelişmesiyle alakalı yeni bir bilgi yok. Umarım hiçbir çocuğumuza ciddi bir durum yaşanmamıştır, bir şey olmamıştır. Fakat 4 öğrencinin yaralandığına dair bir bilgi var kaçıranlar için. Manisa'da bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Bundan yaklaşık 15-20 dakika önce. Şu anda hani bilgiler, benzer bilgiler, yani şu detay yok henüz konuyla alakalı. Ama Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda düzenlenen bu silahlı saldırı neticesinde 4 öğrencinin yaralı olduğuna dair bir bilgi var sadece. Gelişmeler yayın bitimine kadar eğer gelirse, güncellenirse ben de size aktarmış olacağım. Peki, bir telefon bağlantısı daha alalım, muhabbetimize devam edelim o zaman. Kimler nerelerden dinliyorsa, ya şu gerçekten yani artık ayar oluyorum, sinir oluyorum. En sevmediğim şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bugünün konu başlığı. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor, 0531 785 90 80, ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollamanın haricinde yayına da telefonla bağlanabilirsiniz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 3-5 mesaj okuyalım, bir telefon daha alacağım.

Diyarbakır'dan yazmış Sercan, selamlar. Kaynakçılardan nefret ediyorum demiş Semih. Ama işte kaynak ustası değil, trafikteki kaynakçılardan bahsediyor. Selamlar. Senin doğrusunu bildiğin halde o yalanları gözüne baka baka söyleyen insanlardan nefret ediyorum ve aynı zamanda çok da korkuyorum o insanlardan demiş Nurdan. Selamlar.

Işıklarda yeşil yanmasını beklerken sarı yanar yanmaz deli gibi kornaya basanları parçalamak istiyorum diye mesaj yollamış sevgili. Ne kim adı yazmıyor. Günaydın.

Şimdi biliyorum hepiniz sabahları özellikle benim programımı açarken niyetiniz güne güzel başlamak. Eğlenelim, iki sohbet edelim, güne güzel başlayalım, enerjimiz yükselsin diye açıyorsunuz. Ama böyle bir olay yaşandığı zaman da açıkçası benim de içimden o gelmiyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranamıyorum. Canım çok sıkıldı. Videolara bakıyorum bir yandan ve ne yazık ki işte teyitlemeden de söylemek istemedim böyle bir şey ama Manisa Valiliğinden bu konuyla alakalı bir açıklama geldi az önce. Bu Manisa'daki silahlı saldırı sonucu ne yazık ki bir öğrenci hayatını kaybetmiş. Yaralanan 4 öğrenci de Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Polis ekipleri olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı diye bir bilgi var. Öyle mi? Yani bu saldırıyı düzenleyen kişi o da kimdir? Bilmiyoruz yine işte babasının silahını alıp gelen başka bir öğrenci mi? Yoksa başka bir nedenden dolayı yapılan bir saldırı mı bu? Bilmiyoruz ama gelen bir bilgiye göre valilikten yapılan açıklamayla bir öğrenci hayatını kaybetmiş. Çok üzücü. Öyle yani arkadaşlar, telefon bağlantısı almasak olur mu? Bugün de böyle olmuş olsun. Olayla ilgili eğer bir gelişme olursa ben size aktarırım birazdan.

0: Radyolarınızda Doğan canlı yayında, valla tadımız kaçtı. Yaşanan olaylar ve son dakika gelişmeleriyle alakalı. Bir yandan da haber kanallarına bakıyorum. Yani %90'ı bu bilgiye dair, bu yaşanan olaya dair herhangi bir şey paylaşmıyor. Yani bir iki tane kanalda gördüm. Bütün haber kanallarını gezdim. Manisa'da bir silahlı saldırı yaşandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti. 4'ten fazla olduğu söyleniyor. Yaralı olduğuna dair de bilgiler var. Sabır diliyorum o evladımızın ailesine. Ciddi anlamda hani bu konuyla alakalı yazdığınız mesajları da görüyorum ama tabii ki teyitli olmayan çok fazla bilgi var. Onları yayında paylaşamıyorum ama yani bir insan neden böyle bir şey yapar, anlam veremiyorum. Sadece ülkemizde değil, bütün dünya için geçerli. Bu tip insanların çok ciddi cezalar alması lazım diye Belçika'dan Serdal yazmış. Evet, yani zaten hani böyle bir şeye teşebbüs eden, böyle bir saldırı, böyle bir hiç suçu günah olmayan, ki kaldı ki kişisel hayatta ne yaşarsan yaşa kimsenin cezasını bu şekilde veremezsin. Yani eğer ciddi bir sıkıntı yaşıyorsan da işte yargıya taşırsın bu konuyu, dava açarsın falan eğer o noktadaysa. Eğer değilse de özellikle böyle gönül ilişkilerinde de yaşanan hadiseler sonrasında böyle gözü dönen insan müsveddeleri de insanların canına bu sebepten sözüm ona işte cezalandırıyor ya, kendince kıyıyor ya. Orada zaten bu gibi eylemlerde bulunan insanların da ruh sağlığıyla alakalı çok açıkçası sağlıklı bireyler olduğunu öngöremiyoruz haliyle. Yani hiçbir aklı başında insan yok, işte kriz anı, yok bilmem ne anı falan gibi şeyler, bunlar bana bilmiyorum yani çok yüzeysel psikolojiye sahip bir insanım. Hani bilgiye, psikolojik bilgiye sahip bir insanım ama bunlar işin biraz bahanesi gibi geliyor bana. Yani hepimizin hayatın türlü dönemlerinde çok ciddi sinirlendiği, çok ciddi haksızlığa maruz kaldığı, büyük şoklar yaşadığı anlar olmuştur. Ama o anlarda işte o sağlıklı karar alabilmektir ya mesele. O yüzden bunun hiçbir şekilde makul ve mantıklı bir açıklaması yok. Umarım daha da felaket bir senaryo çıkmaz karşımıza bu hadiseyle alakalı. O yüzdendir ki ben de hani az önce şey dedim ya, yani kusura bakmayın ben yayına böyle hoppidi devam edemeyeceğim. Yani çok böyle telefon bağlantıları, mesajlarla hiçbir şey olmamış gibi davranamıyorum. Ama haber kanalları gerçekten nasıl hiçbir şey olmamış gibi şu anda gurbetçi dövizinde zirve Kosova'nın diye bir haber görüyorum. Yani ülkede böyle ciddi bir olay yaşanmışken acaba dün yapılan bir açıklama vardı, Bakan Bey'in yaptığı açıklamada işte 30 binin üzerinde kolluk kuvveti okullarımızda görevlendirildi dedikten sonraki sabahta böyle bir şey yaşandığı için mi acaba haber kanalları bu bilgiyi vermekten imtina ediyor, ben bunu anlamıyorum. Yani bir evladımız hayatını kaybetti. Sebebi ne olursa olsun böyle bir saldırı sonucunda, ki bizim yakın geçmişimizde de çok büyük bir facia yaşanmışken. Vallahi ne diyeyim yani. İnsanlar çocuklarını eğitim alsın diye okullara yollayıp öpüp koklayıp yolladıkları çocuklarının daha sonrasında tabutuna sarılmamalı. Kısa bir araya gideceğim. Bu arada Kadir abicim selamlar. İpsala Gümrük Kaçakçılık Müdürü Kadir Işık da dinliyormuş. Kadir abi selamlar. Hafta sonu İpsala'dan geçerken ona da bir uğramıştım. O da beni dinliyormuş. Selamlar, sevgiler. Kısa bir ara.
1: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Şimdi internete düştü eminim görürsünüz görmeyenlerde birkaç dakika sonra önünüze düşer. Bu Manisa'daki okula tüfekle saldırıda bulunan o da genç yani 20 yaşlarında diye öngörüyorum. Bu saldırının ardından henüz yakalanmamıştı çünkü o video kaydında elini kolunu sallayarak sonra saldırıyı yaptıktan sonra kaçarak gittiği bir güvenlik kamerası görüntüsü vardı. Gözaltına alındı diye bir bilgi düştü şu an önüme. 4 yaralı var demiştik. 8 kişi yaralanmış. 8 öğrenci muhtemelen yaralanmış. Manisa Turgutlu'da yaşanan bir olay sonrasında. Bu konuyla alakalı bir ölü var. Bir kişi hayatını kaybetti diye bir bilgi vardı ama bu bilgiyle alakalı yani valilikten açıklama geldi deniyor ama şu an mesela televizyonda 8 kişi yaralandı, ateş açtığı değerlendirilen kişi gözaltına alındı diye bir bilgi var ama o bir kişinin öldüğüne dair bir bilgi yok henüz açıkçası. Sosyal medyada böyle çok fazla bilgi var. Bu doğruluğu teyitlenmemiş bir bilgi. Bunu da yayında altını çizerek söyleyeyim. Umarım doğru değildir zaten. İnşallah değildir. Çok geçmiş olsun. Şu anda o okulda çocuğu okuyan bir veli mesaj yolladı az önce bana. Hepimizin yüreği ağzında koşarak gittik çocuğumuzu aldık diye bir mesaj gelmiş. Onu da gördüm az önce. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız. Henüz okullar açılalı daha ne kadar oldu yani? Bir hafta mı oldu değil mi? Geçen pazartesi açıldı okullar. Ki geride bıraktığımız aylarda yaşanan o facianın ardından aslında bu konuyla alakalı gerekli bütün önlemlerin alınacağına dair inancımız tam inşallah. Yani bu konuda artık daha benzer insanlar çocuklarını eğitim alsın diye okullara yollarken böyle şeyler. Bir de bu çocuklar da birbirlerinden cesaret alıyorlar anladığım kadarıyla. Yani çok ağır yaptırımlarının olması lazım bu işin. Gerçekten yanına kar kalmamalı kimsenin. İşte yaşı küçüktü yok bilmem neydi vesaire hepimiz türlü yaşlardan geçtik de bugünlere geldik hiçbirimizin aklına böyle şeyler gelmiyordu demek ki orada değerlendirilmesi gereken başka bir gündem var yani orada artık rehabilite mi edilecek ne yapılacak bilmiyorum ama yanına kar kalmaması lazım çok minik bir ara
1: bir reklam
2: Türkiye'nin

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Evet, yavaş yavaş programı toparlarken çok fazla konuyla alakalı mesaj yollayan var. Ama işte dediğim gibi sevgili dinleyicilerim, doğruluğu teyitlenmemiş olan o bilgileri benim de şu anda binlerce insanın dinlediği bir radyo kanalında dile getirmem doğru olmayacaktır. Ama inşallah çok büyük sıkıntılara neden olmayan bir durum olmuştur bu. Ağır yaralı çocuklarımız varmış. Fakat işte bugün sabah daha yayına yeni başlamışken şöyle bir gündeme bakıyordum. Ne olmuş, ne bitmiş, ne var, ne yok diye önüme düşmüştü. Şimdi herkes onu paylaşıyor. Henüz daha dün İçişleri Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın okul güvenliği protokolünü imzalamasının ardından 24 saat bile geçmemişken Manisa'da böyle bir şey yaşanması çok üzücü. Umarım yaşananlardan gerçek anlamda ders çıkarabilir ve bununla alakalı yapılması gereken neyse her ilimizde bu konuda, çünkü hani o bir önceki olayda da hatırlarsınız bu çocukların böyle haberleştiği chat odaları var, bunu çok normalleştiriyorlar, Telegram gruplarından yazışıyorlar, bunu bir oyunmuş gibi yaşıyorlar ama bu konuda gerçekten çok ciddi operasyonların yapılması şart. Çünkü çocuklarımızın canı söz konusu. Allah sabır versin. Dediğim gibi yayının ortasında hani bir çocuğumuz hayatını kaybetti diye bir bilgi vermiştim ama o bilgiye dair şu an ne haber kanallarında bununla ilgili bir şey görebiliyorum. Sosyal medyada çok fazla paylaşılıyor. Sosyal medyada bununla alakalı çok bilgi var ama dediğim gibi doğruluğu teyitlenmemiş bir bilgi. Onu da aktarmış olalım. Yarın sabah inşallah daha güzel, daha mutlu bir güne başlayabiliriz umarım. Dediğim gibi umarım Manisa'dan da can sıkan haberler gelmez gün içerisinde. Olabildiğince artık güzel bir gün olsun. Vallahi benim çok tadım kaçtı. Benle beraber eminim birçok dinleyicimde de durum çok farklı değil. Çocuklarımızı okula bir şeyler öğrensinler, eğitim alsınlar, adam olsunlar hani amiyane tabirle diye yollarken onların canından korkar ve okula göndermeye korkar bir durum yaşamamak dileğiyle. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Temoto yolu Çamlık-Kabacık kavşakları arasındaki Molla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz

Süper FM'den herkese günaydın. Ben Tolga Gündüz. Güzel bir gün dileyerek başlamak isterdik yayına ama kötü bir haber aldık bu sabah. Manisa'da Turgutlu İnci Üzmez Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde sabah 8 civarında, haberini almışsınızdır zaten, manyağın biri etrafa ateş açıyor ve 8 kişi yaralanmış. Bunların çoğu da öğrenci olarak geçiyor haberlerde. Değişik bir ülke olduk. Mutsuz olmamız için her şey var maşallah önümüzde. Birimizin bir gün canı giderken bir iki gün önce parası gidenler var. Yani umarım en yakın zamanda düzelir. Bugün yayını birazcık böyle yumuşak götüreceğiz o yüzden. Çünkü çok canı sıkkın bir haldeyiz hepimiz, hem burada hem de genel olarak herhalde. Herkese bir kez daha geçmiş olsun.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gül.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
0: Tolga Gündüz.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Hayatı Merkezi seni bekliyor. Reklam.
1: Tolga Gün

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin .com.tr'de.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Aragaz. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Temoto yolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: İletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatça Caddesi Maltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

Reklam.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu Çamlık Kavacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
9: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaret

0: üşüsüm, en sevmediğim şey ha diyebileceğiniz ne varsa bu, yani en diyoruz ama o en iki günde bir değişebiliyor duruma ve şartlara, mevzulara göre. Bu sabahın yayın konu başlığı, şöyle etraflıca bir düşünün bakalım. En sevmediğim şey diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir 0531 785 90 80 bu da WhatsApp hattımız.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Konuyla alakalı gelen mesajlara da bakalım. Ne bu? Ben seni 11 yıldır dinliyorum. Adım Ela, 11 yaşındayım. Annemin karnındayken bile dinliyormuşum diye mesaj yollamış. Ela bir de fotoğraf yollamış. Çok tatlısın Ela'cığım. Öpüyorum seni. Ankara'dan Hakan yazmış. Benim en sinir olduğum ve en sevmediğim şey trafikte önümdeki araçla aramda takip mesafesini koyduğumda diğer sürücülerin beni arabayı süremiyor ve mal olduğumu düşünüp araya girmek için uyanıklık yapmaları. Beni çıldırtıyor bu demiş. Sen biraz mesafe bırakıyorsun ne olur ne olmaz diye hemen o kaynak ha? Evet.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Günaydın.
2: Alo. Alo.
0: Merhaba.
2: Ben şu an oldu değil mi? Ben tam anlamadım.
0: Nasıl ikna edebilirim?
2: Yayına girdim. Doğan Can günaydın.
0: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Abdullah ben, İstanbul'dan.
0: Hoş geldin. Nereden nereye bakalım bir yol durumuna.
2: Şu an Maslak'tan Eyüp Sultan'a doğru gidiyorum. Akıyoruz.
0: Bakayım. Şeyden, Tem'den kaçacaksan da sıkıntı. E5'te bir Levent civarında yoğunluk var. Levent'i geçti.
2: Şu an Stad Galatasaray Stadı'nın oradan geçiyorum. Akıyor.
0: E5'in oradan gittin yani. İyi. Evet, hadi bakalım. Evet. Ne iş yaparsın Abdullah?
2: Ben özel bir şirkette hak ediş yapıyorum.
0: Hak ediş?
2: Hizmetimizin karşılığını alıyorum diyelim.
0: Alıyorsun.
2: Para topluyorum.
0: He.
2: Kurumlardan,
0: tahsilatçısın yani.
2: Para topluyorum. Resmi tahsilatçı.
0: Anladım.
2: Kurumsal tahsilatçı.
0: Şey diye mi giriyorsun mekana? Selamun aleyküm Süleyman Bey'i çağırır mısınız? haraç keser gibi. Anladım. Peki Abdullah, nedir acaba en sevmediğin şey?
2: Şu aralar karşıma da çok çıkıyor. Yeni evlenen çiftlerin Instagram'da böyle influencer olmaya çalışmaları, ev hallerini paylaşmaları, özelini işte milyonlarca insana açmaları.
0: Evet ama bak işte aslında cevabı bu sorunun içinde gizli. Milyonlarca insan da izlediği için insanlar böyle, hani arz talep meselesi ya. Yani senin ilgini çekmiyor ama ilgisini çekenler var demek ki.
2: Ya öyle de işte yarın öbür gün çocuğunuz olacak. Çocuk direkt o dünyaya doğmasın yani. Ben biraz...
0: Evet. Hani... Ama o da ayrı bir tabii, artık mesela komple işini gücünü mesleğini bırakıp sosyal medyadan geçinen de çok fazla insan var. Öyle karı koca hesapları var, çok görüyorum. Yani tatlı çok, evet, çok seviyeli var. Güzel paylaşımlar da var ama dediğin doğru. Ben de bazen böyle keşfetime düşen o videolara bakınca şey diyorum yani kendi kendime, ama yani ne gerek var böyle bir şey diyorum da işte... Aman boş ver Abdullah.
2: Bir de maalesef bir özgünlüğü yok. O ondan kopyalıyor, o ondan kopyalıyor. Hani özgün bir içerik de yok. Evet. Biraz da bu sıkıntı yani, bir yaratıcılık. Neyse buydu yani.
0: Evet, Allah başka dert vermesin ha. Abdullah. Eğer buysa senin tek sevmediğin şey. Umarım hayatın boyunca tek canını sıkan bu olsun.
2: Eyvallah. Trafik de yok zaten, akıyor.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: İnfluencerlar hariç herkese günaydın diyorum.
0: Taktı ya. Aynen.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Kızım Zeynep ve oğlum Mete ile beraber Beylikdüzü'nden Ataköy'e giderken yine kulağımız sende. En sinir olduğum şey hakkımın yenmeye çalışması demiş. Haliyle kimse bundan haz almaz herhalde. Abi 8 senedir satış sektöründe çalışıyorum. Sürekli yöneticiler ve ekipler değişiyor ama yöneticinin yalakası olan bir kişi var. O illaki sabit ve o kişilerden nefret ediyorum demiş. Kim gelse ona yalaklanıyor ha? Abdurrahman. Güzel. O da demek ki o yolun yolcusu.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, Güliz. Ben nasılsın?
0: Güliz, hoş geldin. Kız, ben senin öğrenci sandım ilk başta.
1: yok değil.
0: Selam.
1: Bayağı
0: iyi. Nereden selam arıyorsun, ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: İstanbul'dan arıyorum. Bir havayolu firmasında kabin memuruyum.
0: Güzel. Kolay gelsin. Uçuşa mı gidiyorsun şimdi de?
1: Yok, şimdi eğitime gidiyorum. Trafikteyim.
0: Yaklaşık o zaman eğitime gidiyorsan Yeşilköy tarafına gidiyorsun değil mi?
1: Evet. Evet, doğru.
0: Eğitimleriniz orada, biliyorum. Kaçıncı senen?
1: 11'e girdim.
0: O zaman kabin amiri misin?
1: Olacağım. Gelecek inşallah.
0: Değil mi? Herhalde
1: biraz
0: bir 10 sene gibi bir zamandan sonra amirlik oluyor. Ama orada da galiba bir şey var. Sıra var. Yani 10 sene de olsa bile, değil mi? Orada bir kontenjan var.
1: Evet, ben sıramı
0: var.
1: Bekliyorum şu anda. Evet.
0: Hadi bakalım. Hayırlısı, kolay gelsin. Güliz, nedir acaba senin en sevmediğin şey?
1: Ya Doğancan, şimdi böyle çok yakın bir arkadaşın oluyor. Sonra o evleniyor. Sonra onun eşiyle de arkadaş oluyorsun doğal olarak.
0: Evet.
1: Sonra iki taraftan da ayrı ayrı dertler sana yağmaya başlayınca, yani erkeğin de eşinin arkadaşına dert yanmaya başlaması beni bayıyor. Çünkü şimdi ikisiyle de samimi arkadaş oluyorsun. İkisinin de derdini dinleyip ikisine de bir şey diyemiyorsun. Dersen suçlu sen oluyorsun. O yüzden arkadaşlarımın eşlerinin bana dert yanmaya başlamaları anı beni benden alıyor. Hiç sevmediğim bir durum.
0: Ama Güliz, bu da bizim yarattığımız alanla alakalı ya. Mesela böyle bir şey gelmeye başladığı saniye hemen bana bunları anlatma. Git karınla çöz bu olayı.
1: Evet. İşte artık o raddeye gelmiş durumdayım ben de zaten. Artık öyle bir şey olduğu zaman set koyuyorum ama set koyamadığım yaşlarımda çok arkadaş kaybettim bu yüzden. Çünkü onların ikisi de birbirlerini yiyorlar. Beni de yiyorlar. Sonra ikisi barışıyor. Ben suçlu oluyorum.
0: Evet, çünkü sen o gergin anlarda ya olur mu böyle şey? O da böyle saçma sapan bir şey yapmamalı falan diyorsun. Sonra onlar barışınca Güliz sana saçma sapan iş yapıyorsun dedi diyor. Sen niye bana onu dedin falan diye olay büyüyor. O yüzden dediğin gibi gerçekten özellikle böyle duygusal münasebeti olan insanların yaşadığı sorunlar yine kendilerini ilgilendirir. Hiç orada hani müdahil olacak bir şey yok artık. Neyse, bunu anlatayım.
1: Taraflara çok samimi olmamak gerekiyor bence. Bir tarafla samimi olmak lazım, diğeriyle mesafeli kalmak lazım. En güzeli o.
0: Bilemedim onu ama sadece bu şey değil, bu bahsettiğin spesifik olayda değil, bence hayatımızdaki her insanla o mesafeyi doğru koruyabilmek lazım. Bu en yakın dostun, kardeşin, anan baban da olsa orada hakikaten
1: çok doğru, çok haklısın.
0: O mesafeyi, işte neyi ne kadar konuşup konuşmamak gerektiğini falan, bunları kestirdiğin zaman ilişkiler biraz daha sağlıklı yürüyor zaten. Yani kendimizden pay biçelim, biz istiyor muyuz hayatımıza bu kadar fazla müdahil olunmasını? Yok. O zaman siz de sokmayın burada. Yani.
1: İşte cümlenin doğrusu nasıldı bilmiyorum ama toprak güdüle verimli hale geliyor ya, biz de artık öyle oluyoruz herhalde.
0: Değil, kaytan bıyık büküle. İnsanoğlu üzüle. Evet, sağ ol Güliz, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bak, hemen mesajlar gelmeye başladı. Didem yazmış. Pardon da arkadaşının kocasıyla zaten neden samimi olasın ki yani? Değişik yazmış. Hayda kız, ne alaka ya? Olabilirsin yani. Sonuç itibariyle orada niyeti sorgulamadığın zaman öyle geliştiyse yani siz de şey yapmayın. Allah aşkına, tam bir şey söyleyecektim de zor tuttum kendimi.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Bir reklam.
1: Türkiye'nin

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper reklam.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: İstanbul'dan Cengiz diyor ki Yeşilpınar'da oturuyorum. Bugün biraz geç uyandım. 7 çeyrekte yola çıktım. 3 kilometrelik yolu iş yerim Şişli'de. 9'da orada olmam lazım ama gidemeyeceğim galiba ya. Valla İstanbul trafiğinden nefret ediyorum. Şimdi insanlar ya da patronlar daha erken çık diyebilir ama olmuyor işte bazen. Geç kalıyorsun falan, öyle içimi dökeyim dedim diyen sevgili Cengiz, günaydın. Taklidimin yapılması en sevmediğim şey. Eşyalarımın benden izinsiz kullanılması ve bir şeyin tekrarlanması en sevmediğim şey gibi demiş Meltem. Niye taklidinin yapılmasına niye kızıyorsun? Ankara'dan selamlar. Eşimle tatilden döndük ve şu an en sevmediğim şey işe gitmek. Her şey dahil otel rahatlığını şimdiden özledim diyen sevgili Didem, günaydın, selamlar. Otobüslerde hoparlörle konuşulması. Neyse ki direksiyon benim elimde, bir bağırıyorum çıt çıkmıyor bir daha. Dinlemeyen de ya da bana diklenen de kendini otobüsün dışında buluyor. Asla acımam demiş. Eğer senin diğer insanlara saygın yoksa benim de sana yok diye Fulya mesaj yollamış. Fulya Almanya'da otobüs kullanıyor. Ay kardeşim benim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Özellikle 90'lı yıllarda Emrah birçok genç kızın çok sevdiği bir profildi ya. Hatta duvarlarına fotoğraflarını gazetelerden, dergilerden aldıkları o işte dev o hafta sonu dergilerinde, gençlik dergilerinde. Bu hafta Gökhan Özen posterini sizlerle. 3 metrelik posteri almak isteyenler bayilere falan diye böyle reklamlar vardı. Buradan yola çıkarak size şeyi sorayım. Sizin gençlik döneminizde işte 90'ları yaşayanlar, 90'larda böyle ortalama 20 yaşında olanlar, 16, 17, 18, 20, 23'e 4'e kadar yolu var galiba. En böyle hastası olduğunuz kimdi acaba? Herhalde şu isimler çoğunluktaydı. Emrah, işte Gökhan Özen'in ilk çıktığı yıllar, Kenan İmirzalıoğlu'nun o deli yürek zamanları. Belki bir ihtimal Aynalı Tahir zamanı Alişan. Değil mi? Kralı gelse olamazlar beni. Kralı gelse. Bir yazın bakayım Allah aşkına, o dönemlerde kimlere yanaktınız? Mesajlara bakacağım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Murat.
1: Murat hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Kaça gidiyorsun Murat'cığım?
2: 5'e geçtim.
1: Güzel. Mesela. Okul kaçta başlıyor? Ders kaçta başlıyor?
2: Saat 9'da başlıyor.
1: Hadi ya. Ben 9'a kadar telefon almayacağım artık o zaman.
2: Murat. Sırf arayabilmek için erken çıktım evden.
1: Vay kardeşim benim. Peki senin en sevmediğin şey ne?
2: Benim en sevmediğim şey izinsiz ve gizli bir şekilde eşyalarımı almaları.
1: Evet, doğru değil zaten bu. Sana sormadan sana ait olan bir şeyi niye alsın, değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Dolayısıyla sen de kimseye böyle bir şey yapmıyorsun zaten.
2: Evet.
1: Evet. Peki sağ ol Murat. İyi oldu aradın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Ben de birine selam söyleyebilir miyim?
1: Söyle, kime?
2: Utku diye bir arkadaşım var da ona selam söylemek istiyorum. O da sizi dinliyordur.
1: Tamam Utkucuğum, sana da günaydın. Hadi öpüyorum. İyi bak kendine Murat. Hoşçakal.
2: Bir de WhatsApp telefon numarası neydi?
1: WhatsApp hattımız 0531, yazıyor musun?
2: Evet.
1: 785
2: 185
1: 90 80.
2: Teşekkür ederim.
1: 0531 785 90 80. Hadi öptü. Evet, çok fazla mesaj var. Şu duvarınıza kimi asıyordunuz diye sorduğum için Hakan Peker görüyorum. Burak Kut'u çok severdik. Evet. Yalın yazmış birisi. Hadi ya. 2003'te çıktı ama Yalın ya. 2004 bile olabilir hatta. Çelik, Tarkan. Çelik'in de tabii ilk çıktığı zamanlar çok acayipti. Doğru. Sinan Özen. Evet ya. Sinan Özen'in bir şarkısı vardı. Ya da dur, ondan önce alttan şu eşlik etsin madem bu konuyu açtık hemen. Gökhan Özen, çok fazla yazan var tabii ki haliyle. Biz Gökhancıydık Doğancan mesajları görüyorum. Teoman var, Mustafa Sandal var. İlhan Mansız gördüm. Hadi ya. Elon Musk'ın ama özellikle o doktorlarda oynadığı dönemde değil mi? Adam gerçekten. Geçen Instagram'ına denk geldim. Çok güzel yaşlanmış o da ya. Yani cümle belki biraz tatsız duyuluyor ama güzel yaş almış diyelim. Asmalı Konak Seymena. Ha, tabii Özcan Deniz. Ha, lütfen. Ama çoğunluk Gökhan Özen görüyorum. Athena yazan var. Cankan posteri vardı bende yazmış birisi. Yapma ya.
3: Yaranamadım yavrum, yaranamadım.
1: Ümit Sayın diyen var. Hepsi grubunu görüyorum mesajlarda. Kızlar çoğunlukla bizim duvarımızda hepsi kızlarının fotoğrafı vardı yazmış. Hiç hayır. Ha, doğru. Keremcem. Değil mi? Doğru. Keremcem'i çok fazla ilk çıktı dönemlerde. Neydi? Kadife Kelepçe miydi? Neydi? Bir şarkısı vardı. Tabii ki İsmail YK mesajları görüyorum. Ben de bu arada İsmail YK fanıydım. Bilirsiniz. Serdar Ortaç diyen var. Nasıl kimse Doğuş yazmaz ya diye birisi sinirlenmiş. Evet, Doğuş da ilk çıktı yıllarda. Çok tutulan, sevilen isimlerdendi. Ali Güven, Azer Bülbül, Müslüm Gürses. Aa, rahmetli Kerim Tekin yazmış Zeliha Hanım. Evet, güzel adamdı. Allah rahmet eylesin. Evet, ama gördüğüm kadarıyla çoğunluk Gökhan Özenci'ymiş ya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Soru şuydu, 90'lı yıllarda duvarlarınıza kimin ya da 2000'lerin başında da o gelenek devam etti. Kimin posterini asıyordunuz diye sordum. Bir sürü mesaj var. Okay yazmış. Rick Martin demiş Okay. Helal olsun sana. Bu arada üst üste böyle sözleşmiş gibi bendeniz mesajları da çok fazla görüyorum. Bendenizin hali, tavrı, tarzı çok orijinaldi, doğru. 2020 yılında doğanlar da ilerleyen dönemlerde Doğan Can der inşallah demiş. Ama poster kalmadı ki be valla. Evet, bir abimiz Paris Hilton yazmış, şaşırmam. Aynen. Ya Hatice, sen de David Beckham'cıydın ha?
2: Azeri kızı Günel hayranıydım ben, Doğan Can yazmış birisi.
1: Ama onun ilk çıktığı yıllar biraz...
2: Yani çocuktu yani o. Hülya Avşar yazmış biri.
1: Yani bir şey söyleyebilir miyim ya da söylemesem mi?
2: Yani ya, Tarkan çok fazla görüyorum. Tabii ki Petek Dinçöz yazmış Furkan. Petek Dinçöz ama gerçekten ilk çıktığı dönemlerde. Yani rakibi yoktu diyebileceğimiz klasmandaydı bence. Ama işte türlü türlü sebepler, malumunuz 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz.
1: Evet, çok fazla mesaj var ya. Deli gibi mesaj yağıyor. Sormaz olaydım. Tamam, yeter. Teşekkürler. Şimdi dönelim kendi konumuza. Bugünün yayın konu başlığı. Ay aman üf, en sevmediğim şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
2: Küçük bir boy yazmış birisi.
1: Davut Güloğlu mu? Ay saçmalamayın ya. Kar beyazdır beyazdır. Zahirin nazır da bana ettin nazır. Nurcan Nazdur. Oy Nurcanım, Nurcanım. Evet, hala o işte duvarımızda şunun posteri vardı mesajları gelmeye devam ediyor ama arkadaşlar yeto. Teşekkürler. Markette sırası gelmiş ürünler geçtikten sonra cüzdan karıştıranlara ayar oluyorum diye bir mesaj yollamış beyefendi. Evet, değil mi? Hazırla, elinde tut kartını, cüzdanın cebinde dursun. Şeyde de var, o otobüse binerken mesela orada bekliyor durakta. Dakikalarca beklediği halde çantasından asla o ödeme yapacağı kartını çıkarmıyor. Otobüs geliyor, hurra, herkes biniyor. Tam o dıdırıt yapacağı şeyin önünde. Ay nerede ya kartım ya? Nerede ya?
2: Olacak iş değil.
1: Ne? Onunla görücü geldiğinde saklanırdı. Babam da şey derdi, Sinan Özen gelene kadar bekle diye. Ben de beklerdim. 47 yaşında Sinan Özen. Kız ne diyorsun Hatice, hiçbir anlamadım ya. Şu yazdığınız mesajları önce kendiniz okuyun.
2: Ne bu? Allah senin de gönlüne göre versin Doğan Can demiş. Amin amin Sercan, amin.
1: Ne? Tabii yazan erkek olunca kılı ağarmış. Çiğdem yazınca 35 plus. Tabii ya demiş bir ol.
2: Ama şimdi bir kadına da öyle denmez. Ayıp olur yani.
1: Ayrıca bir ol fotoğrafından gördüğüm kadarıyla senin de kılın ağarmış. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Ben Gaziantep'ten arıyorum. İsmim Emine.
1: Hoş geldin Emine. Tanıyalım, ne iş
3: hoş
1: yaparsın?
3: Hoş bulduk. Ben adliye personeliyim. Adliyede çalışıyorum.
1: Ne yapıyorsun? Mübaşir misin?
3: Katibim. Yok, katibim.
1: Yaz kızımsın yani.
3: Evet, yaz kızımım.
1: Ortalama bir günde kaç tane dava oluyor?
3: Ya biz Asliye Ceza Mahkemesi'yiz. 23-25 dosyayla çıkıyoruz.
1: Hadi ya. Böyle şey oldu mu hiç? Böyle mahkeme anında kavga, dövüş, işte böyle hakim orada olduğu halde o tarafların sen şerefsizsin.
3: Çok oldu.
1: Mesela onları da yazıyor musun? İşte taraflardan işte Ahmet bilmem kim şerefsiz dedi gibi mi oluyor? Nasıl oluyor?
3: Bu hakimin takdirinde yaz derse yazıyoruz. Zapta geçiyoruz yani.
1: İyi. Evet. Kız sende ne dedikodu birikmiştir ha her gün.
3: çok sorma var ya. Bir bulursak seninle neler anlatırım.
1: Tahmin edebiliyorum. Peki nedir acaba en sevmediğin şey?
3: Böyle insanlar senin toplum içindeyken sinir uçlarına dokunur dokunur, şaka adı altında böyle espriler yaparlar, seni rencide ederler. Sonra sen sinirlenip bir anda tepki verdiğin zaman ya biz şaka yapıyorduk sana dediklerinde çıldırıyorum.
1: Evet doğru.
3: Ya şaka karşıdaki gülüyorsa şakadır.
1: Evet.
3: Benim için.
1: Evet.
3: Anlamayan insanlarla bu şey yapmak maalesef, diyorlar girmek çok sıkıcı ve zor.
2: Doğru söylüyorsun. Yol yordan bilmiyor bazı insanlar. Bir de ben şeye ayar oluyorum. Şimdi belli yaşlarda bu tolere edilebilir belki ama belli bir yaşın üzerinde, belli bir yaş dediğimde ne, mesela bence 30 üstü. 30 üstü bir insanın hele bir de böyle gelmiş 50 yaşına nerede ne konuşması gerektiğini bilmeyen, aptal saptal dediğin gibi işte latife yapıyorum, şaka yapıyorum kisvesi altında insanlara böyle yol yordamsız konuşan, ama bunu da bu arada onu normalleştirip yapıyor insanlar. Yani yaptığı şey normal olduğunu düşünerek yaptığı için zaten sıkıntı.
3: Şey diyorlar ya, sen beni biliyorsun aslında hiç benim içimde bir şey yok diyor, ama aslında senin içinde bir şey var. Bilerek söylüyorsun.
2: Görüşme sen de madem öyle bu tarz
3: ya insan. Öyle öyle. Görüşmüyorum zaten ama bu insanların bu huyundan nefret ediyorum. Evet. Sevmiyorum. Yani bunun altına sığınmasınlar. Şaka da altında insanları rencide edip eleştirmesinler.
2: Doğru söylüyorsun. Haklısın. Sakin ol Emine. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Güzel Gaziantep'e selamla konuşamadım. Ne bu? Şaka yapmıyor onlar aslında. Bilinçaltlarını kusuyorlar demiş Kerem. Aynen öyle, doğru söylüyor. Kendi arabalarında... Evet Sevcan, okuyayım mı? İyi hadi. Özellikle erkekler burnunu karıştırıyor ya, onlar arabanın içine görünmediklerini zannediyor ama kabah gibi bütün o burun ameliyatlarınızı hepimiz izliyoruz yazmış. Evet. Ne? Doğancan, Sinan Özen'in bir de Kulağımdan Öp Beni diye bir şarkısı vardı, o geldi aklıma demiş. Kulağımdan Öp Beni mi? Şey vardı, onu mu diyorsun acaba? Senin ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerde. Onu mu diyorsun acaba? Ay Doğancan, ben her şeye sinir oluyorum demiş Meltem. Evet.
4: Bu sabah Doğancan'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Reklam. Türkiye'nin ERD.
1: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Beydüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.

0: Pazarlaması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

kendimşim eğer. İncinmezsem her yanımda kocaman keder. Belki durup dururken, belki hiç.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.